0: Batista.
1: Batista. Ama ne yapıyorum? Pardon. Ama
0: Batista. Sen yan bodini mi
1: tutuyorsun? Yan bodini sen de alıyorum. Ha?
2: Ha? İşte bunu da.
1: Así.
2: Emilio. Carl, Luis.

0: benzer bir grupta okuma
1: oldu. Spike yalanı yok.
0: Ama sonuçta bana. Ben geri ikram olmuş başlıyor.